0: Lego. Lego.
1: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle məhsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat Market, fırsatları kaçırma.
2: Siz Rahat Supermarket Radyo.

0: Süpermarket Radyo.
1: Mükayelemize Sendo koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı malumat için 012 560 2068 055 909 2399 numaralarına veya marketimize müracaat edebilirsiniz.

0: Süpermarket Radio.
1: Ülkelerimize Sendogoşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı malumat için 012 560 2068 055 909 2399 numaralarına veya marketimize müracaat edebilirsiniz.

0: Süpermarket Radyo.
1: Bütün ailemize Sendo Koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı malumat için 012 560 2068 055 909 2399 numaralarına veya marketimize müracaat edebilirsiniz.

0: Market Radio.
1: Üç ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı malumat için 012 560 2068 055 909 2399 numaralarına veya marketimize müracaat edebilirsiniz.

0: Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı malumat için 012 560 2068 055 909 2399 nömrelerine veya marketimize müracaat.